0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: lan?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kula plaza hop kabeje ki hususi. Bila kadar hat çay hoş bu kilime de çekti. Haydi bir hadi.
2: La la çiriyani ma hacay. Halisi bir kahve kahve.
0: La ya çiriyla. Çayli adına, gayr çayli adkum. Enta zuka ve şuf şlon

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Spastkım. Eyvallah. Sıhhat ama mustajı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.
1: Selamlı.

baş Kurdu Kurdistan'a era. Uşma forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

Yaşını var içemani kan yapışamına kale kale. Zahari zahari cedikin meki meki terezi terezi bami mağuru çama. Bakın ya dedin abi şaret edesin az kuşum ezeri dersim az yeriz cüme dersim az yorayım. Nadiş şehirleri bilsen evlen kamrın üstünü yeke kurmaca yeke aceme yeke. Ezan-ı sülası bir açımını cem yandan cedi tırkemi diyeke. Benzer abi çabı gül abriz mi teyli çapır diyece porkeşe ne kandile. Gerdan der ajot da kondar yan tabi chartili abin mi sa aşka faiz bir vermir atar der vazir adı bir gemin eve se havi dina varış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve Levi Şekir'in yanına ve Ahmet'i ile terzeyi de hakimi. Şemli edi Arabi Haluk'a dedi geldin ya kap kap gel ver kuhara le kerem kim gel ya bana okur no çıka varın. Mesil ve terezi terez bağır akua diyar şemana kıyaluk'a makin rıka vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Be zalim ettiniz zani kello resmin eferiydi Rabbim şemine kalü kalü cehdül emelime. Hak salimi temam ezi heyesgülü abdali lider imana faviyetteme kello resmin emre de sehvavidin ağır Resulya. Müsef kadar tavan dedi kim Rami şahane gildi megulü yana ve Muhammed'i lider zeyde hakim işemine de arabi ile kerem kim. Le arabi nizan müsül ve terezü terez bağır rakudim şemine khiyal ve resmin emre derdi kulbu khiyal cehdü khemme uveydil. Ah, vaydır, dil, vaydır. Ben kuramayı istedim.

0: Hoşuma koş. Burada ne?
1: Deli mi lan bu erkek kaldı?
2: Allah'ım kurban ol, bu da kurban ol.
3: Erkek gibi konuş oğlum.
0: Baba lan önce müjdemi isterim.
3: Rabo! Oğlun oldu!
0: Ne?
3: Oğlun oldu!

böyle içip kendi desteydi. Mene hum khari gaddare yoyak. Böyle içip kendi desteydi.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.